Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı

0: 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros'a.

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da hava kirliliği azalıyor. Mega kentte hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Kentte kirliliğe karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisinden etrafa yayılan kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor. Tesisten yayılan kötü koku nedeniyle camlarını açamayan ve balkonlarını kullanamayan bölge sakinleri yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi. Geçen hafta Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlanmış halde bulunan karetta karetta amatör balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Aynı bölgeden yine benzer bir haber geldi. Pamucak sahilinde de ayağına taş bağlanması nedeniyle telef olmuş karetta karetta bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle kene vakaları arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu riskin önüne geçmek için biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sürün salımları gerçekleşecek, salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim'de açıldı. Dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan sergi farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide ziyaretçiler sıfır atık deklarasyonunu inceleyip imzalayarak küresel çapta ses getiren önerilere de destek verebiliyor.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Okullar kapandı. Yaz tatilinin ilk hafta sonunu, ilk pazarını yaşıyoruz. Kavimler göçü başladı. Malum trafikte olanlar lütfen dikkatli olun. Kemerlerinizi takın, hız limitlerine uyun. 2 saatte bir mola verin. Klimayı yukarı çok sıcak çünkü gerçekten sıcakta. Yolculukta oldukça büyük bir handikap. Klimayı üzerinize doğru değil, tavana doğru kaldırın ve gideceğiniz yere bir saat geç gidin ama sağlıkla, keyifle gidin. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bu arada Eskişehir'deki dinleyicilerimiz için de bir haberim var. 1 Temmuz itibariyle artık sadece dijital platformlardan değil, radyonuzun frekansından, 96.0 frekansından da Kral Pop Radyo'yu dinleme imkanınız olacak 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de. Hadi başlayalım pazar gününe.

0: Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade.

Avrupa'da rekorlar kırıyor sıcaklık biliyorsunuz ve bu ısı yönünü Türkiye'ye çevirdi diyor uzmanlar maalesef. Balkanlar üzerinden gelecek sıcak hava dalgası nedeniyle Ege'de sıcaklıkların 40 dereceye, Trakya'da 35, Marmara'da 33'lere çıkması bekleniyor. Avrupa bu sıcaklarla bu arada klimayla da başa çıkamıyor biliyorsunuz. Zira Avrupa genelinde evlerde merkezi klima sistemlerinin çok nadir bulunması sebebiyle hastanelerin acil servisleri sıcak çarpması, kalp krizi ve solunum yolu rahatsızlıkları vakaları ile donmuş taşmış durumda. Sıcak arabalarda çocuk, kedi, köpek bırakılmama uyarıları sürekli yapılıyor. Bu arada gidenler bilir, Dubai'de mesela herkes arabalarını çalışır durumda bırakır. Neden ki demiştik, binince klima açık olsun diye tabii ki. Biliyorlar tabii sıcaklık konusunda uzmanlar. İşte sıcakla yaşamayı öğrenmek de böyle bir şey. Bir süre sonra hepimiz o beyaz uzun elbiselerden giyeceğiz gibi geliyor bana. Kötü haber, sıcaklıklar artık Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji uzmanları Temmuz ayı ile birlikte Atlas Okyanusu'ndan gelecek denizsel hava kütlesinin batıdan başlayarak bir nebze olsun serinliğe sebep olacağını söylüyor. Göreceğiz bakalım neler olacak. Meteoroloji uzmanları da her zamankinden daha çok çalıştı herhalde. Çağla ve Doğu Sıra geçbiriyle devam edeceğiz. Pazar sabahına seni düşündüm.

YKS'de tartışma yaratan iki soru oldu biliyorsunuz. Çok da konuşuldu hafta boyunca. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testinde Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabı ile ilgili soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu söylendi. Matematikte de türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusunun cevabı ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil A şıkkıydı dendi iddia edildi. Tartışmalara neden olan soruların ardından ÖSYM iki soru hakkında

hakkında inceleme başlattı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği de gelecek hafta bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak. Bakalım bu iki sorunun akıbeti sonuçları nasıl etkileyecek? Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Muazzam bir Sezen Aksu şarkısı. Ey aşk, şimdi popun kralı.

Tam aromalı, buzlu kahve matcha dönemindeyiz. O yüzden bir araştırmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre kahve zincirlerinde satılan bazı buzlu kahveler mükellef bir yemekten daha fazla kalori içeriyor. Çalışmaya göre buzlu kahvelerin çoğu 200-600 arasında kalori içeriyor. Ve bu kahveler günlük kalori gereksiniminin 1/4'ünden fazlasına karşılık geliyor. İlla içilmesi şartsa kahvenin şekersiz ve yağsız sütle hazırlanmış olanı tercih edin diyorlar. Yapılan araştırmada şöyle de bir bilgi var. Sıradan bir küçük kahve sadece 4 kalori. Buzlu Amerikan kahvesi 11 kalori. Yağsız sütle hazırlanmış buzlu kahvenin kalorisi de 68. Hadi bugünlük aldıysanız için artık pazar ama sonra bir düşünün ben.

Avrupa kavrulurken bizim yüzümüzü güldüren omega blokajı oldu biliyorsunuz. Bu hafta çok konuşuldu. Omega blokajının da ne olduğunu öğrendik. Ha, bu arada sıcaklığın bloke olmuş hali bu. Daha delirmezsek iyi yani bu yaz sonuna kadar. Uzmanlar omega blokajı etkisiyle bu sene Türkiye'de rekor sıcaklıkların görünmeyeceğini söylüyor. Ama yaz mevsiminin de uzayacağını söylüyorlar. Gerçekten içim şişiyor. Ben yaz başlayınca kaç gün kaldı diye uyanıyorum her sabah. Dün İstanbul kavruldu bence. Bugün de sıcaklıklar normallerin 4-5 derece üzerinde olacak. Yurt kenarında 45 derecelerin görüleceği yerler olacak. Sıcakta koruyun kendinizi. Bol su için, klimanın karşısına geçmeyin. İnce kıyafetler giyin. Hafif yiyecekler yiyin. Deniz kenarındaysanız öğle saatlerinde güneşe çıkmayın. Başınızı ıslatın. Denize girin sürekli. Herkese kolaylıklar diliyorum. Kaç gün kaldı bu yazın bitmesine?

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamaları tamamlandı. Son 32 elemelerine geçildi. Elemelerde ilk karşılaşma bu akşam Güney Afrika ile Kanada arasında. Los Angeles Stadyumundaki mücadele saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz
4: diyorum. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Bugün Türkiye önemli bir ismini, önemli bir figürünü, kıymetli bir oyuncusunu, sanatçısını uğurluyor. Kariyeri boyunca 182 filmde rol alan Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylucuğunu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için cenaze töreni bugün düzenlenecek. Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İkindi namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreninin tamamlanmasının ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kadir İnanır'ın o yakışıklı fotoğraflarını, videolarını görünce bir kez daha hatırladık ki zaman geçiyor arkadaşlar. Güzel geçirin. Bir kez daha Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kral Pop Burası.

0: olur gidersin kaldırırlar rafları.
1: Sınavlarda giyilebilir teknoloji kullanımı için ne diyorsunuz? Kaçak oluyor tabii bu işler. Yapay zeka, akıllı gözlükler, eğitim dünyasında yeni bir kopya krizi başlattı resmen. Sınavlarda giyilebilir teknolojiyle yakalanan öğrencilerin ardından denetimler artırılıyor. Dünyada yapılan deneyler yapay zekalı gözlüklerin başarı oranının da sınıf ortalamalarını açık ara geride bıraktığını ortaya koyuyor. YKS'de de oldu biliyorsunuz. Yani giyilebilir teknoloji değil de o iş nasıl oldu diyecek olursanız şöyle oldu. Sınavın ikinci oturumunda cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdü bir aday ve şüpheli tutuklandı. Nasıl sokabilir ki diye düşüneceksiniz. O da şöyle olmuş. Sınava tek başına geldiği ve emanet bırakabileceği bir yer veya biri olmadığı için cep telefonunu internetini kapatıp sessize ve rahatsız etme modunu aldıktan sonra şortunu içine koyarak sınav salonuna gidiyor öğrenci. Gerisi nasıl olmuş bilmiyorum. Yani öğretmen denetleyen nasıl anlamamış bunları ayrıca tartışmak lazım ama olmuş işte. Ve benim son günlerde sosyal medya hesabı da her gün bir kez paylaşmadan duramadığım bir şarkıyla devam edeceğiz. Son zamanlarda dizilerde kullanılan şarkılar da oldukça revaçta. Bu da onlardan biri. APO ve Yeraltı. Şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta. Ne san-

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Migros hepimize iyi.

Daha şimdiden sıcak, vallahi bugün nasıl bitecek, önümüzdeki günler nasıl olacak, bu yaz nasıl geçecek düşünmeden edemiyorum, hiç de hoşlanmıyorum. Yaz tatili için yola çıkacaklara uzmanların birkaç uyarısını hatırlatmak istiyorum. Uzmanlar güvenli bir yolculuk geçirmek için mutlaka araç bakımını yaptırmak gerektiğini söylüyor. Lütfen ihmal etmeyin. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle de uzun mesafe yolculuklarda

sık sık mola verilmesini tavsiye ediyorlar. Klimayı da direkt üstünüze değil, nem modunda yukarı üfleyerek çalıştırın deniyor. Sıcakta her şey çok zor. Bayılıyorsunuz yaza, alın size yaz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir pazar olsun. Yarın sabah görüşeceğiz yine haftada. Hadi hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk şarkı kendine has tarzıyla dikkat çeken Mela Bedel'den geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi yayında. Mela Bedel, Gel Dönelim Eve.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve

0: aşkla keşfet.
1: Sırada yeni teklisiyle Betül Demir var. Sözlerinde Betül Demir ve Erim ortaklığı bulunan, müziği ise yine Betül Demir ve Birol Ballı imzası taşıyan haftanın yenisi karşınızda. Betül Demir, Yüzlü Kıyıya.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Bahadır Tatlıöz tam da adına yakışır bir şarkıyla hafta sonu playlistlerindeki yerini alıyor. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan tam bir yaz şarkısı. Karşınızda Bahadır Tatlıöz, Tam Aşk Mevsimi.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü seslerinden Zinet Salih var. Sözü ve müziği Tamer Mustafa'ya ait olan Gökberk Çırakoğlu düzenlemesiyle de ritmi tavan yapan yeni çalışması Yeniden şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Romantik şarkıların usta ismi Gökhan Tepe, ritmi yüksek çok taze bir hit adayıyla karşımızda. Sözlerinde Gökhan Tepe ve Şebnem Sungur ortaklığı bulunan, bestesi kendisine ait, şarkının iddialı düzenlemesi ise Erhan Bayrak imzalı.
2: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Yeni şarkım Tatlım, şimdi Kral Pop'ta.

0: keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Her şarkıyla bizi ayrı bir yolculuğa çıkaran Buray, bu kez sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan enerjik bir şarkıyla karşımızda. Sesi biraz daha açıyoruz. Buray tam benim tipim.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Mabel Matiz dinleyeni ilk saniyede kendi dünyasına çeken bir şarkıyla geri döndü. Söz ve müziğinde Mabel Matiz'le Murat Güner'in ortaklığı bulunan bu taze hit adayı hafta sonunuza eşlik etmeye hazır. Karşınızda Mabel Matiz Umrum Dışı.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali büyük bir sürprizle yapıyoruz. Rain Man, sözü ve müziği Pop'un kralı Tarkan'a ait olan efsane bir şarkıyla geri döndü. Tarık İster düzenlemesiyle de önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak işi olmaya aday. İşte haftanın en yenisi. Rain Man, Sen Var Ya.

0: Kral Pop'la keşfet. Pop, pop,
1: Kral Pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika, Dünya Kupası tarihinin en çok kaybeden takımı. Kuzey Amerika ülkesi organizasyonun başlangıcından bu yana 25 maç kaybetti. Dünya Kupası tarihinin en çok berabere kalan takımı ise 21 beraberlikle İtalya.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop liste. Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara APO Ömrüm. 7 numara Ankara Ekos Beni Al. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Manifest Daha İyi. 5 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar.
2: Benim hatam var.
0: Dokuz numara Manifest Daha İyi.
1: Yalnız kalmadım işte, göreceksin sen bu gidişle. Sensiz daha iyi, sensiz bensiz daha iyi.
0: 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.
3: Bir güldün, beni geri döndürdün. Beni bulamaz ödedim, yine başa döndürdün.
0: 7 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
4: Sen
0: altı numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Elif Buse Doğan Yangın.

0: 4 numara. Mebrure değilim.
1: Cefa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 3 numara. Blok 3. Poizi ne güzel gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 2 numara. Mela bedel 2 tas çorba. Bir numara manifest Ajda Pekkan Hil.

0: Otur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hele güzel İstikbal'de.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokon.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Koca bir hafta geride kaldı. Ve artık dinlenme, eğlenme, plan yapma zamanı. Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi? Umarım her şey yolundadır. Sevdiklerinizle bir arada olacağınız güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Hadi başlayalım. Çok güzel.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamaları tamamlandı. Son 32 elemelerine geçildi. Elemelerde ilk karşılaşma bu akşam Güney Afrika ile Kanada arasında. Los Angeles Stadyumundaki mücadele saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: dilimi kaçırma.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?

0: üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: En çok nereye gittiğinizde kendinizi iyi hissediyorsunuz? Ormanlık alanlar mı yoksa deniz kenarı mı? Bilim insanları bununla ilgili şöyle söylüyorlar. Okyanus, göl, nehir ve şelale gibi mavi alanların daha düşük stres düzeyleri, daha iyi ruh hali ve daha yüksek psikoloji oluşturduğunu belirtiyor. Akan suyun görüntüsü ve sesi zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor, gerçekten de iyi hissettiriyor. Bu yüzden zannediyorum hep deniz kenarını tercih ediyoruz. Özellikle dalgaların ritmik sesi ne kadar iyi geliyor değil mi insana? Günün, haftanın tüm yorgunluğu üzerinizden akıp gidiyor. Bu yüzden mutlaka kendiniz için bir kaçamak yapın. Deniz kenarına gidin, yürüyüş yapın. İnanın bana deniz havası hepinize çok iyi gelecek. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Keyifli bir pazar günü Tan Taşçı ile devam ediyor. En sevdiklerimizden Gidişat.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Koca bir eğitim öğretim yılı sona erdi. Karneler alındı, herkes çok mutlu. Şimdi dinlenme ve keşfetme zamanı. Bu yaz sadece dinlenmekte kalmayın lütfen. Yaşadığınız şehrin müzelerini, tarihi sokaklarını, kafelerini, doğal güzelliklerini de ziyaret edin. Bazen inanın bana birkaç saatlik kültürel bir gezi bile yepyeni bilgiler öğrenmenizi sağlayabilir. Unutmayın, her şehir aslında içinde keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir hikaye saklıyor. Bu hikayeyi güzel okuyun, güzel öğrenin. İnanın bana çok keyif alacaksınız. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da keyifli bir pazar günü en sevdiklerinizle devam ediyor. Kulağınız bizde olsun.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Akıllı saat deyince vatan.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzet.

0: Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Türkiye'nin dört bir yanından dinleyicilerimiz mesajlarıyla yayınıma eşlik ediyor. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'den sevgili Bülent, çok güzel bir gün, çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte şu anda yolculuk yapıyoruz. Bu arada benim doğum günüm, lütfen yayından doğum günümü kutlar mısınız? Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Pekala Bülent, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın, nice güzel senelerin olsun sağlıkla, sevdiklerinle birlikte. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum Eskişehir'de bulunan dinleyicilerimize. 1 Temmuz'dan itibaren frekansımız 96.0 olacak. Yani 1 Temmuz itibariyle frekanslarınızı 96.0'a ayarlamayı unutmayın. Bülent, işte bu şarkı senin için.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bugün pazar. Keyfin, geç kahvaltının, piknik yapmanın, denize girmenin günü. Okulların kapanmasıyla birlikte artık tatil planları tam manasıyla yapılmaya başladı. Kimisi uzun yolculuklar yapacak, kimi uzun bir tatil sürecine girecek. Kimisi de günübirlik tatili tercih edecek. Bana göre hepsi de güzel. Kendiniz için, mutluluğunuz için ne gerekiyorsa yapın. Özellikle çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek onlara da size de çok iyi gelecek. Siz planlarınızı yaparken ben de güzel şarkılarımla sizlere eşlik etmeye devam ediyorum. Hazırsanız Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği Hileli Pop'un kralında.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kadınlar Dünya Kupası ilk defa 1991 yılında FIFA tarafından düzenlendi. ABD tarafından kazanılan Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk ev sahibi Çin oldu. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri iki kez Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kontrol edin.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyun.

0: performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22

İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Pazar gününün en güzel yanı belki de saate bakmadan yaşamak. Acele yok, telaş yok, sadece güzel müzikler, sevdikleriniz ve keyifli anlar. Bunun tadını çıkarın bugün. Biz de o anların fon müziği olmaya devam ediyoruz. Burası Kral Pop Radyo. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. En sevdikleriniz de bizden ayrılmayın.

Bir internet kullanıcısı ChatGPT'den çoğu insanın bilmediği en acı gerçeği söylemesini istedi. Çoğu insanın farkında olmadığı, ancak senin bildiğin acı ama gerçek bir şey söyler misin diye sordu. ChatGPT şöyle cevap verdi. Birçok insan başarılı olmanın en önemli unsurunun çalışkanlık olduğunu düşünür. Ancak gerçekte doğru bağlamda, doğru insanlarla birlikte olmak çok daha belirleyici bir faktördür. Ne kadar zeki, yetenekli veya çalışkan olursan ol, yanlış insanlarla, yanlış yerdeysen potansiyelin ya hiç ortaya çıkmaz ya da gereğinden çok daha fazla mücadele etmen gerekir. O kadar doğru bir cevap vermiş ki, rahmetli anneciğim bana hep şöyle söylerdi. Kızım, doğru insanlarla bir arada olursan, doğru yerlerde olursan her zaman başarıya adım adım ilerlersin. Arkadaşlarını iyi seç derdi. Anneciğim çok haklıydı. Ben de öyle yaptım ve doğru yerlerde doğru başarıya sahip oldum. Bunun için anneciğime minnettarım. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerinizle bu güzel ve keyifli pazar günü devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.

0: Hazırlığa afiyet de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Hoparlör deyince vatan.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: liraya Oral-B IOS Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

geldi. Bugünlük bu kadar. Evet, yarın yeni haftaya başlıyoruz hep birlikte. Saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Sizlere çok keyifli, çok mutlu, sevdiklerinizle bir arada geçireceğiniz bir pazar günü diliyorum. Gün boyunca Kral Pop Radyo en sevdiğiniz şarkılarla yanınızda. Bizden ayrılmayın. İyi pazarlar Türkiye.

listeyle herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla listemizde geri sayımımız başladı ve bu hafta 20 numarada Manifest var. Başrol Sensin şarkısıyla müzikal kariyerlerinin ilk yılını kutladıkları şarkı listemizde bu haftanın 20 numarası oldu. Manifest, Başrol Sensin.

sözü müziğini Manifest grubunun yazdığı ve hazırladığı Başrol Sensin'le Manifest Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarası ise 36 haftadır listemizde olan ve uzun süre hem zirvede hem zirve rekabetinde olan Çağla Doğu Sivek, Seni Düşündüm şarkısı 36. haftasında listemizin 19.

Yılmaz Tatlıses, Doğu Süvek Sözler, müzik Burhan Bayar, Doğu Süvek ve düzenleme Berk Arda Büken, Evali Koç tarafından yayınlandı. Seni Düşündüm şarkısı Çağla, Doğu Süvek bu hafta 19 numaraydı. 18 numarayla geri sayımımız devam ediyor. 18 numarada 47. haftasında uzun süredir listemizde yer alan Poise ve Murat Boz var. Yapar mısın şarkısı geçtiğimiz haftada 18 numaraydı. Bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu.

Sözü müziği Poesy'ye Zuna Records tarafından yayınlanan Yapar Mısın'la Poesy Murat Boz ikilisi 18 numaranın sahibiydi. 17 numarada EPO var. 18. haftasında yeraltı şarkısıyla bu haftada 3 basamak geriledi ve 17 numaraya yerleşti. Şarkının sözü müziği APO'ya, düzenlemesi de APO ve Kutay Sokur'a ait. Yeraltı, APO, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 17 numarası. Ne sandın?

İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel.

güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan'da.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da geri sayım haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 15 numarada dinledik. Bu hafta bir basamak gerilediler. Umur Doma ve Hande Ünsal 20 haftadır listemizdeler. Gel şarkısıyla şarkının sözü müziği Umur Doma'ya, düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser'e ait. Bu hafta listemizde 16 numarada dinliyoruz.

Son dönemin en severek dinlediğimiz şarkılarından biri daha. Gel Umur Doma ve Hande Ünsal, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 16 numarasıydı. 15 numarayla geri sayıma devam edelim. Listemizin 15 numarası Emre Fel ve Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel Funk Takıl'a ait. Bu hafta 25. haftaları listemizdeki ve 15 numaranın sahibi oldu.

15 numarada Emre Fel Funk Takıl dinledik Bir Güldün şarkısıyla ve geri sayımda 14 numarayla devam ediyoruz. Kayıp Persona albümü. Kısa sürede çok sevildi ve şarkılar kendi içinde bir rekabete dönüştü. Blok 3 Kırgınım şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 14 numaranın sahibi oldu. Sözü müziği de Blok 3'e ait hemen her şarkısında olduğu gibi. Kayıp Persona albümünden Kırgınım'la Blok 3 listemizde ikinci haftasında 14 numaranın sahibi.

Listemizde 14 numarada Blok 3 yorumuyla Kırgınım dinledik. 13 numarada ise Poise var. Bir basamak geriledi 8. haftasında. Uyuyamadın değil mi şarkısıyla. Sözü müziği Barış Anaç'a yani Poise'ye ait, düzenlemesinde Snow yaptı ve Uyuyamadın değil mi bu hafta Poise yorumu 13 numara.

13 numarada uyuyamadın demi şarkısıyla Poise'yi dinledik. Geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada listemize yeni bir giriş var. İlk haftasında bir nevi ortalığı salladı. Birçok platformda önemli başarıya ulaştı. Derya Ulu ve Şumarık. Şarkının sözleri Derya Ulu ve Yasemin Özşengül. Müziği Asil Gök ve düzenlemesi de Asil Gök, Du Müzik tarafından paylaşılan Şımarık Derya Ulu iddialı bir giriş yaptı listelere ve bu haftanın 12 numarası. Sormasa

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 12 numara.

Bu yaz bol bol dinleyeceğimiz şarkılardan biri Derya Ulu ve Şımarık. Kral Pop Radyo Top 20 listemize 12 numaradan yeni giriş yaptı, dinledik. 11 numarayla da devam ediyoruz. 11 numarada APO var. Ömrüm şarkısıyla bu kez geri sayımda, 17 numarada Yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Ömrüm şarkısıyla APO listemizin 11 numarası. Öyle bir

Söz müzik APO düzenleme Tuğberk Işık ve Burak Alkın Mahzen Medya tarafından yayınlandı. APO ve Ömrüm şarkısı 11 numarada dinledik. Geldik haftanın 10 numarasına. Hadise'nin yeni albümü, her biri birbirinden değerli şarkılarla dolu ve bu albüm içerisinde Ara Beni şarkısı, Hadise'nin röportajından da yola çıkarak uzun yıllardır en etkilendiği şarkılardan biri olduğu yorumuyla Hadise Ara Beni Kral Pop Radyo Top 20 listemize 10 numaradan yeni giriş yapıyor. Şehri sözleri yazdı, Hadise Esat Fidan müziği yaptı ve Esat Fidan da düzenlemeye imza attı. Ara Beni, Hadise, Kral Pop Radyo Top 20 listemize 10 numaradan yeni giriş yapıyor. Deli.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: hazırla, afiyet de ye.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: dilimi kaçırma. Bir mutluluk getir.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Bankam, bank, kartıma bin.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarifleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Bu hafta 9 numarada, geçtiğimiz haftada 9 numarada dinlediğimiz Manifest yorumu daha iyi var. Manifest'i başrol Sensin şarkısıyla 20 numarada dinlemiştik. Şimdi ise daha iyi ile Kral Pop Radyo Top 20.

Sözümüzü aleyhine korkmaz, Albert Utkus düzenleme Hypers Music tarafından yayınlanan Daha İyi ile Manifest listemizde 9 numaraydı. Gelelim haftanın 8 numarasına. 8 numarada yine Blok 3 var. Blok 3'ü Kırgınım şarkısıyla 14 numarada dinlemiştik. Şimdi ise Kayıp Kalp şarkısıyla listemizde 3. haftasında 8 numaradaki yerini koruyor. Blok 3'e ait söz müzik, Kayıp Persona albümünün öne çıkan şarkılarından biri şüphesiz. Ve bu haftada 8 numara.

Kayıp Persona albümünün Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3'ü geri sayımda 8 numarada dinledik ve geldik haftanın 7 numarasına. 7 numara yapay zeka şarkısı Mebrure. Değilim şarkısı yapay zeka üretimi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 6. haftasında 7 numaranın sahibi oluyor.

Değilim şarkısıyla Mebrure Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 7 numarasıydı. Haftanın 6 numarası, geçtiğimiz haftada 6 numarada dinlediğimiz, 3. haftasında dinlemeye devam ettiğimiz Mela Bedel. 2 tas çorba,

Söz Mustafa Sandal, müzik Bülent Tezcan ve iki tas çorba cover'ı. Melo Bedel yorumu. Mustafa Sandal Saygı 1 projesindeki o efsane yorumlardan biri. 6 numarada dinledik. Geldik haftanın 5 numarasına. 5 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan isimlerden Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısının sözleri ve müziği Çağrı Kaymak, imzalı düzenlemede Kerem Akdağ var.

Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri listemizde 6. haftasında 5 numaradaki yerini korudu. Geldik haftanın 4 numarasına. 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al şarkısının sözleri Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek Mertkan Erkan'a ait. Düzenlemede de Kürşat Kahraman imzası var. Beni Al Ankara Ekos Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 4 numarası.

Karaekos ve Beni Al dinledik. Listemizde zirvenin en kızıştığı noktalarda 3 numaranın sahibiyle geri sayıma devam ediyoruz. 3 numarada 34. haftasında Sammy Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısı şüphesiz Sammy Cenk'le dinlemeyi çok sevdiğimiz yorumlardan biri. Söz müzik Sammy Cenk'e ait, düzenlemede Sammy Cenk ve Berk Arda Büken'e. Listemizde bu hafta Sammy Cenk 3 numara.

Çıkmaz Bir Sokakta ve Sammy Cenk Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 3 numarasındaydı. Geldik zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. 2 numarada Blok 3 ve Poise var. Kayıp Persona albümü ve bu albümden Blok 3'ten Kırgınım şarkısı 14 numarada yer aldı. Kayıp Kalp şarkısı 8 numarada yer aldı ve 2 numarada Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun yer alıyor. Şarkının sözü ve müziği de Blok 3 ve Poise ortaklığı.

Pop Radyo Top 20. Reklam. Hep tatil Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: ediyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Kulaklık deyince vatan.

0: odalara.
1: 16 numara.
2: Gel, elinin adımı bırak gel, bırak gel.
1: 15 numara.

0: 14 numara. Numara.
1: Bu gece bensiz uyuyamadın değil mi? Yalan söylemesin bile.
0: 12 numara. Numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Kral Pop Radyo Top 20 10 numara.

0: 8 numara. Numara.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 6 numara. Beş numara.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 4 numara. Üç numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibine geldi sıra. Zirvenin sahibi değişmedi bu haftada. 7. haftasında zirvedeki yerini koruyor. Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısı. Ateş Atilla Sözü Müziği yazdı ve Hypers Müzik tarafından yayınlandı. Çok hoş bir sürpriz oldu. Kısa sürede epey etki gösterdi şarkı ve o etkisini korumaya da devam ediyor üzerimizde. Manifest Ajda Pekkan, Hileli, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi bir numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: afiyetle.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
12: Notebook deyince Vatan.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da hava kirliliği azalıyor. Mega kentte hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Kentte kirliliğe karşı önlem alınması talebiyle gösteri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisinden etrafa

0: olması nedeniyle telef olmuş karetta karetta bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle kene bakaları arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu riskin önüne geçmek için biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sürün salımları gerçekleşecek. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim'de açıldı. Dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan sergi farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide ziyaretçiler sıfır atık deklarasyonunu inceleyip imzalayarak küresel çapta ses getiren önerilere de destek verebiliyor.
1: Çevre Bülteni. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi ve son 32 tur öncesinde heyecan dolu bir gün geride kaldı. Günün yıldızı İngiltere oldu. Panama karşısında kontrollü bir oyun sergileyen İngilizler, Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiltere L grubunu lider tamamlayarak eleme turlarına moralli giriyor. Aynı grupta Hırvatistan'la Gana arasındaki mücadele nefesleri kesti. Tecrübesini konuşturan Hırvatlar 2-1'lik galibiyetle ikinci sırayı alırken Gana ise aldığı sonuçlara rağmen en iyi üçüncüler arasında yer bulmayı başardı. K grubundaysa dikkatler Kolombiya ve Portekiz arasındaki dev mücadeledeydi. İki takımın da kontrollü oynadığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. 0-0'lık beraberlik Kolombiya'yı grup lideri yaparken Portekiz'i de üst tura taşıdı. Gecenin sürprizlerinden biri Demokratik Kongo'dan geldi. Özbekistan'ı 3-1 mağlup eden Afrikalı ekip Dünya Kupası tarihindeki en önemli galibiyetlerinden birini alarak adını son 32 turuna yazdırdı. Arjantin ise hata yapmadı. Ürdün karşısında 3-1 kazanan tangocular grup aşamasını namağlup tamamladı ve şampiyonluk adayları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Günün en çılgın maçı ise Cezayir ile Avusturya arasında oynandı. Tam 6 golün çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı. 3-3'lük beraberlik turnuvanın şimdiye kadarki en keyifli maçlarından biri olarak kayıtlara geçti. Dünya Kupası'nda artık grup aşaması geride kaldı ve nefesler eleme turlarına çevrildi. İlk günün dikkat çekici eşleşmesinde ev sahibi Güney Afrika Kanada karşısına çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık telafisi olmayan maçlar başlıyor. Şampiyonluk yolunda ilk büyük sınavlar kapıda.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı

0: Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Fatih. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayran diyorum.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
8: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
9: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan'da.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
8: getir. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
12: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umuyorum iyi geçmiştir. Hafta sonunuz, pazar akşamüstü saatleri. Kendine has bir duygusu vardır değil mi? Bir yandan hafta sonunun son saatlerini yaşarsın, bir yandan yeni haftayı düşünmeye başlamışsındır. Çalışanların bir bölümü pazar akşamüstü saatlerinde haftanın en yoğun zihinsel trafiğini yaşamaya başlamıştır bile. Yapılacak işler, ertelenen telefonlar, yeni haftanın planları, hadi itiraf edin kimler var bunu düşünen, eğer kurumsal bir hayatta çalışıyorsanız zaten eli mahkum maalesef kafa gidiyor oralara. Bugün bunların hepsini birkaç saat daha erteleyebilirsiniz ama söyleyeyim, pazarın en güzel yanı hala biraz hafta sonu olması. Her ne kadar biz akşam saatlerine doğru ilerlesek de sohbetimizde şarkılarımızla bize eşlik edenlerle birlikte.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamaları tamamlandı. Son 32 elemelerine geçildi. Elemelerde ilk karşılaşma bu akşam Güney Afrika ile Kanada arasında. Los Angeles Stadyumundaki mücadele saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Şu an bizi nerede yakaladınız, nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama Türkiye'nin en genç şehirlerinden birine çevirelim rotayı şimdi. Eskişehir'den takip eden dinleyicilerimize sevgi selamlarımızı iletelim. Üniversiteleriyle, Porsu kıyısındaki o güzel yaşamıyla, kültürle, sanatla, iç içe sokaklarıyla Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri arasında gösterilir Eskişehir. Birçok araştırmada baş sırada geçer. Şimdi biz de geliyoruz Eskişehir'e. Evet, 1 Temmuz'dan

itibaren Kral Pop Radyo Eskişehir'de 96 frekansında dinleyicilerimizle buluşacak. Eskişehir'de şu an bizleri takip eden dinleyicilerimiz var elbette. Onlar internette uygulamalar üzerinden, Kral aplikasyonu üzerinden takip edebiliyor. Ama çok yakında aynı frekansta buluşacağız. 96'dan 1 Temmuz itibariyle bizleri takip edebilecek Eskişehir. Sevgi selamlarımızı iletelim.

Dün pazar ama çalışanlar için pazar gününün bir önemi var artık. Çünkü öğrenciler için yarın yine tatil olacak. Ne keyifli değil mi? Okullar kapandı, yaz tatili resmen başladı. Eğitim uzmanlarının dikkat çektiği bir öneri var. Bundan bahsetmek istiyorum, o yüzden okullar diyorum. Çocukların tatilinin ilk günlerini hemen programlarla doldurmayın der uzmanlar. Çünkü çocukların da nefes almaya ihtiyacı var. Biraz oyun, biraz sıkılmak, biraz hayal kurmak. Belki de çocukluğun en güzel tarafı. Saatin kaç olduğunu düşünmeden geçirilen yaz günleri. Hatırlıyor musunuz? Yetişkinlere soralım. Eğer hatırlıyorsanız o güzel yaz günlerini, bunu çocuklarımıza da yaşatmamız gerektiğini hatırlatmaya gerek yok herhalde. Ne sen?

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Umarım keyfiniz yerindedir. Hafta sonu güzel geçti mi peki? İyi bir hafta sonu nasıl geçer? İşte bu soru büyük bir soru çünkü cevabı değişken ama ilginçtir. Bu bir araştırmada yanıtlanıyor, bir davranış araştırmasında cevapların büyük bölümü iyi geçen bir hafta sonunun dinlenerek geçirildiğini ifade ediyor. Evet, cevapların büyük bölümünde alışveriş de var, yolculuk da var ama en çok verilen cevap dinlendim. E demek ki güzel bir hafta sonu için çoğu zaman daha fazla bir şeyler yapmak, programı doldurmak değil, dinlenmek gerekiyor. Bu hafta sonu yapabilenler varsa ne mutlu. Tadını çıkarın. Hafta belli ki sizin için daha güzel.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk şarkı kendine has tarzıyla dikkat çeken Mela Bedel'den geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi yayında. Mela Bedel, Gel Dönelim Eve.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim

0: tatma keşfet.
1: Sırada yeni teklisiyle Betül Demir var. Sözlerinde Betül Demir ve Erim ortaklığı bulunan, müziği ise yine Betül Demir ve Birol Ballı imzası taşıyan haftanın yenisi karşınızda. Betül Demir, Yüzlü Kıyıya.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Bahadır Tatlıöz tam da adına yakışır bir şarkıyla hafta sonu playlistlerindeki yerini alıyor. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan tam bir yaz şarkısı. Karşınızda Bahadır Tatlıöz, Tam Aşk Mevsimi.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü seslerinden Zinet Salih var. Sözü ve müziği Tamer Mustafa'ya ait olan Gökberk Çırakoğlu düzenlemesiyle de ritmi tavan yapan yeni çalışması Yeniden şimdi Kral Pop'ta.

0: keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Her şarkıyla bizi ayrı bir yolculuğa çıkaran Buray, bu kez sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan enerjik bir şarkıyla karşımızda. Sesi biraz daha açıyoruz. Buray tam benim tipim.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Mabel Matiz dinleyeni ilk saniyede kendi dünyasına çeken bir şarkıyla geri döndü. Söz ve müziğinde Mabel Matiz'le Murat Güner'in ortaklığı bulunan bu taze hit adayı hafta sonunuza eşlik etmeye hazır. Karşınızda Mabel Matiz Umrum Dışı.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali büyük bir sürprizle yapıyoruz. Rain Man, sözü ve müziği pop'un kralı Tarkan'a ait olan efsane bir şarkıyla geri döndü. Tarık İster düzenlemesiyle de önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak işi olmaya aday. İşte haftanın en yenisi. Rain Man, Sen Var Ya.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün kendine vakit ayırabilen dinleyicilerimiz oldu mu? Herkese zaman ayırıyoruz ama kendimize gelince genellikle ayırmıyoruz, değil mi? Eğer siz kendinize de vakit ayırabildiyseniz bu pazar ne mutlu. Bir saatlik sahil yürüyüşü, eğer öyle bir imkanınız varsa, yaşadığınız şehir buna uygunsa. Ya da bir arkadaşınızla yapılan o kısa kahve sohbeti, varsa imkanınız. Gün batımını izleyebilmek. Bulunduğunuz şehirde deniz yok belki ama gün batımını izleyebilecek bir yer muhakkak vardır. Bunlar küçük gibi görünse de zihnin ciddi anlamda dinlendiren şeyler. Belki de çoğu zaman aradığımız o büyük mutluluk hayalleri, o kocaman beklentilerden değil de küçük molalarda saklıdır. Küçük kaçamaklarda saklıdır. O yüzden sordum başta, kendinize vakit ayırabildiniz mi bugün? Kendiniz için bir şey yapabildiniz mi? Eğer yaptıysanız ne

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: Satış alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

sıcaklarla nasıl aranız? Ben yazı çok seviyorum ama yani 35 derece üstü de biraz yorucu oluyor. Yazın en büyük kararsızlıklarından biri de bu sıcak havalarda ne giyeceğim diye derdi oluyor. Yani bir şortla, terlikle, tişörtle çıkmak istiyorum her yere ama sonra gidilecek yere bakıyorsun, acaba fazla mı rahat oldu deyip tekrar bir gardıroba yöneliyorum. Yaz aylarında insanların kıyafet tercihini en çok etkileyen şey moda değil. Gerçekten gideceği ortam, arkadaş buluşması başka, aile ziyareti başka, akşam yemeği başka, iş çıkış planı başka. Dolabın önünde geçirilen o 10 dakika var ya, aslında sorun kıyafet seçmek değil de oraya uygun mu sorusuna cevap aramak. Siz de belki yaşıyorsunuzdur bunu evden çıkarken, hava durumu

0: seviyorum.
1: Pazar gününü alışverişte geçirenler var mı? Peki indirimlere denk geldiniz mi? İndirim görünce kendinizi kaybediyor musunuz yoksa? Bir fiyat etiketi gerçekten kararımızı değiştirebilir mi? Bir davranış ekonomisi araştırması var, bundan bahsedeyim size. İndirim etiketi gören insanların bir bölümünün aslında almayı planlamadığı ürünleri de sepetine eklediğine dair bir veri var. Ya beynimiz çoğu zaman ihtiyacım var mı sorusuna önce fırsatı kaçırıyor muyum diye cevap verdiği için bu yüzden bazen eve gelip poşetleri açınca ben bunu niye almıştım ki diye düşünebiliyoruz. O yüzden öncelikle şunu anlamak lazım. İndirimi görünce önce fiyatına mı bakarsınız yoksa gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına mı? Buna vereceğiniz cevap tasarrufu da beraberinde getirir. Bazen hiçbir şeyi almamayı başarabilmek de bir başarıdır. İşte onun için sorduğum soruya cevap bulmak lazım.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

bugün süpermarkete yolu düşenlere bir sorum var. Market alışverişiyle alakalı bir tüketici araştırmasında ailelerin birlikte yaptığı büyük market alışverişlerinin hafta sonu gerçekleştiğine dair bir veri var. Ve ilginç bir ayrıntısı var bunun da. Şöyle bir göz attım da büyük market arabalarının daha fazla ürün almaya teşvik ettiğine dair bir iddia. Bu konu araştırılmış. Gerçekten böyle bir şey var mı yoksa bu bir efsane mi? Araba boş görünmeye devam ettikçe bir şeyler daha alabilirim hissinin olduğu kanıtlanıyor. Yani listeye yazmadığımız ürünler de yavaş yavaş sepete girmeye başlıyor. Yeni çıkan bir atıştırmalık da giriyor. Aa bunu denememiştim deyip o da giriyor. Yani market arabalarının daha büyük olmasının nedenlerinden biri gerçekten tüketiciyi etkiliyormuş meğerse. Sonunda kasadan çıkarken tabii herkesin aklında aynı soru oluyor. Birkaç parça almaya gelmemiş miydik biz? Niye her şeyi aldık? En tanıdık alışveriş hikayesi değil mi? Her şey artık tüketim üzerine değil mi? Ve her şey o tüketimi daha fazla yaptırmak üzerine. Şimdi tuhaf tarafı

0: her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3

0: Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara APO Ömrüm. 7 numara Ankara Ekos Beni Al. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: Senden kaçamadım.
1: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Manifest Daha İyi. 5 numara Blok 3 Poizy Ne Güzel Gülüyorsun. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar.
3: Benim hatam var.
1: Dokuz numara Manifest Daha İyi.
2: Yalnız kalmadım işte, göreceksin sen bu gidişle. Sensiz daha iyiyim, sensiz bensiz daha iyiyim.
1: 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.
4: Bir güldün beni geri döndürdün, beni bulamaz ödedim, yine başa döndürdün.
1: 7 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Altı numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Dört numara Mebrure Değilim.
2: Cefa.
1: Üç numara Blok 3 Poizy Ne Güzel Gülüyorsun.

2 numara. Mela Bedel 2 Taz Çorba. Bir numara. Manifest Ajda Pekkan Hile.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unut.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.